Kacho tabia heba mi shalini ye. Nunu mima honto we. Na malaria de yare boni. Heba usu abonsu wa numu nyade. Utumuse winya ube di pa usu